0: nhenda iyi ingavikirwa
1: kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana